0: Uyan şimdi.
1: Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
2: İşte Çetmen, işte hayat.
3: Nissan'da bahar coşkusu.

0: Nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084. Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
1: Kontinental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 10 84.
2: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV Türk.
3: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127, telefon 340 61 62, 340 22 72.
5: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222-320-88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
4: Evinize en uygun tüller.
5: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
4: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

24 saat sadece hit müzik. Radyo Ses Eskişehir.

0: Ladies and gentlemen, the Turks are here.
1: Radyo Ses ailesi olarak ülkemizin geleceği olan gençlerimize yürekten inanıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımızı içtenlikle kutluyoruz.
2: İster evde, ister işte, istersen arabada ol. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nisan'da bahar coşkusu.

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknikoto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
2: Domino's severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy ikonik pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
3: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızıl inlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 04 44.
4: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
5: Park Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Park Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Park Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
7: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Arif Güven Showtime.
1: Bayanlar baylar, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan sıfır kilometre
2: Kilop gibi
1: yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
3: Susun başlıyor.
4: Arif Bey, bu tarafa lütfen.
1: Muhabbetine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime başlıyor.
5: Kurban olduğum ben mi sen mi? Hadi bana bırakma, sen başla abi. Bayanlar baylar.
6: Bayanlar baylar. Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
5: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar. Sevgiler, saygılar, kurban olduklarım. Duydunuz, aslanlar gibi Arif Güven Showtime. Elbette bugün de radyonuzda. Bilen dostlar mutlaka biliyorlar. Uzun da bir maraton bizleri bekliyor. Umarız eğleneceğimiz, keyif alacağımız radyo programlarından birisi olur. Bak ne kadar güzel ya. Vallahi söylüyorum, günün bu saati itibariyle bu kadar enerji dolu, bu kadar keyifli. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bugün Instagram'da paylaştım. Dedim ki sürekli pozitif enerji veren, hep gülümseyerek konuşan, cevap veren, nezaketi, saygıyı elden bırakmayan insanlar var. Hakikaten onlar özel insanlar. Onlar kaliteli insanlar. Bakınız ben yani... Şimdi... Evet, kabul ediyorum. Antidepresan kullanıyorum. Tabii canım. Bana kalırsa benim patronlarım da antidepresan kullanıyor. Evet abi, onlar da antidepresan kullanmasalardı muhtemelen benim yayın hayatım bu kadar uzun sürmezdi. Vallahi söylüyorum. Bir de şöyle bir şey oluyor ki, bunun da farkına vardım. Radyoda hakikaten söylüyorum, yani arızayı ben çıkarttım. Daha doğrusu hani biraz böyle bir ortalığı karıştırdım. Ortalığı karıştırdıktan hemen sonra da aman artık hiçbir şey için canımı sıkamam deyip hemen sonrasında kahkahayı bastım abi. Dedim oğlum Arif Güven, ne oluyor? Çaktırmadan gün be gün ilacın dozunu mu artırıyorsun, ne yapıyorsun? Vallahi söylüyorum ya. Böyle abi, böyle vallahi söylüyorum. Bundan sonra böyle relax, gençlik. Sabır sabır nereye kadar ya? Harbiden de söylüyorum. Hatta şöyle söyleyelim, bu sabrın sonunda gelen selamete artık sormak istiyorum ben. Sen ne zaman gelirsin diye yani. Çünkü benim akıl sağlığım gitmeye başladı yavrum, vallahi söylüyorum. Kayış boşa dönüyor. Tavsiye ederim, hakikaten söylüyorum. Güzel bir yöntem. Saldım abi, saldım. Hiçbir şeyle ilgilenmiyorum. Aman el alem ne der endişesi. Hiç umurumda bile değil. Çünkü el alem ne der endişesindeki elemanın kendisine hayrı yok. Ama senin mükemmel bir insan olmanı bekliyorlar her zaman. Hakikaten söylüyorum, çok enteresan ya. Siz de öyle yapın dostlar. Bırakın el alem ne diyeceğini desin abi. Çünkü birisinin istediğini yapsan ötekine yaranamıyorsun abi. Onun için ben bayadan beri ne istiyorsam öyle yapıyorum. Sonunda zararlı çıksam da yaptım, denedim, içimde kalmadı diyorum. Vallahi tavsiye ederim, zevkli yani. Bak sevgili dinleyenler, el alem savar olarak hizmeti ayağınıza kadar getirdim. Daha ne istiyorsunuz yani? Güzel güzel, güzel bir günümüz olsun inşallah yarabbim. Buradayız. Kurban olduklarım.

Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Seyir halinde olanlara söyleyeceklerimiz tabii ki belli. Kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Dikkat, aman dikkat. Emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarımıza, emeklimize, çiftçimize, ev hanımıza, oğlum Arif Güven bak biz de çalışıyoruz diyen herkese Allah kolaylık versin yavrum. Ve tabii ki de elbette klavye kahraman arkadaşlarımıza çok çok teşekkürler vallahi. Ki birazdan yoklama yapacağız. Bakalım nerelerden ne selamlarımız var canım kardeşim. Evet, ayrılmayın çünkü ufak ufak artık Arif Güven Showtime başlıyor.

0: Tarif Güven Showtime.
1: Buradayız sevgili dinleyenler. Malumunuz bunları zımbaturları. İlerleyen dakikalarda her şey çok daha keyifli, her şey çok daha güzel olacak inşallah. Hadi bakalım. Şimdi şöyle bir hatırlatalım. Arif Güven Showtime WhatsApp numarası 0530 071 43 55. Canım kardeşim hadi bir daha. 0530 071 43 55. Bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlarımız varsa Instagram adresimiz elbette belli. Aratın çıkacaktır mutlaka. Arif Güven Showtime. Evet. Başka Facebook beğeni sayfamız var. Faal bir şekilde kullanmadığımızı bilen dostlar mutlaka biliyorlar. Ama hatırlatalım Arif Güven Showtime. Twitter @Arif Güven. Çiçeğim bakalım. Yine sevgi dolu bir dünya mesaj gelmiş ya. Vallahi çok çok teşekkürler. Hissettiriyorsunuz bana biliyor musunuz? Vallahi. Dün şey dedim ya. Dedim sevgili dinleyenler bugün de eğlendireceğim. Yani ham madde aynı. Mal aynı mal demiştim. Diyor ki abi mal demeseydin ya zorumuza gitti. Biz de diyor malın müptelası olduk çünkü yani. Çiçeğim onu paylaştım. Vallahi sevdiğinizi hissettiriyorsunuz. Çok çok teşekkür ederim. Anlıyorum vallahi illa. Gerçek hayatta bir şey söyleyeceğim. Gerçek hayatta biri beni seviyor olsa, benden hoşlanıyorsa vallahi anlamam billahi anlamam yani. Ya o derece uzağın mevzuyu anlatabiliyor muyum? Tabii canım yani. Şimdi bakalım mı? Neredeyiz? Kurban olduğum. Buyurun gurbetçilerimize başlayalım. Çünkü Viyana'dan böyle bir mesajımız var. Canım kardeşim çok çok teşekkür ederim. Patron bugün de seninle birlikteyiz. Londra burada, Almanya burada. Teşekkürler dostlar. İnegöl'den selamlar abi. Eskişehir burada. Açtık radyoyu yaz yoklamaya. Elbette yazarız. Elvan'ım çok çok teşekkürler. Buyurun Mardin'den selamlar. Nazilli burada, Elbistan burada. Yalova'dan selamlar abi. Samsun, Bafra yaz yoklamaya. Afyonkarahisar kurban olduğum. Silifke'den selamlar. Adıyaman burada, Adana burada. Oo maşallah toparlanmışız valla. Mardin'den selam. Eyvallah. Düzce burada yaz yoklamaya. Nevşehir bize selam olsun. Balıkesir, Bigal. Burhaniye burada. Yalova'dan selamlar. Antalya'sı da yaz yoklamaya. Buyurun. Kırklareli burada. Keşan abi Keşan. Kurban oldum. Toparlandık. Uşak'tan selamlar. Merhabalar Arif Bey. Bu ne ciddiyettir kurban oldum ne Arif Bey ya. Ben söylüyorum abicim sokak esprileri yapan adama niye bey denir ya. Tabii canım yani. Buyurun. Düzce'yi söyledin mi abi? Söyleyelim yavrum. Düzce. Buyurun. Bilecik'ten selamlar patron. Tokat yaz bizi listeye. Bolu burada. Giresun'dan selamlar. Giresun. Canım Giresun. Konya Karaman yaz yoklamaya. Buyurun abi. Dedim ya antidepresan kullanıyorum. Benim antidepresanım sensin demiş. Kurban olurum. Benimki de sen ol o zaman. Karşılıklı böyle iltifatlar devam etsin. Kalkım Çanakkale'den. Rahmi Mert selamlar. YouTuber'da diyorlar. Eyvallah canım kardeşim. Buyurun. Selamlar. Danimarka'ya selam olsun. Güzel insan hoş geldin. Çok stresli bir işte çalışıyorum. Ama senin sesini duyunca ben de stres falan kalmıyor. Bornova'dan sevgiler Serpil. Ne güzel ya. Hakikaten böyle iyi geliyor mu sesim size? Bana niye iyi gelmiyor yavrum? Hani şey mi bu? Terzi kendi söküğünü dikemez. Ha? Öyle bir durum bu. Buradayız. Almanya selami. Kurban olduğum selamlar. Hoş geldin çiçeğim. İyi yayınlar. Buyurun Hollanda'ya da selam olsun. De hadi ağaç olduk demiş. Yavrum niye ağaç oluyorsunuz? Benim geliş saatim belli. Gidiş saatim belli yavrum. Tabii canım. Hiç benim ev gibi değil abi. Vallahi benim eve kim giriyor kim çıkıyor o da belli değil. Yani ben benim eve bir şey söyleyeceğim. Kapıya abi dış kapıya böyle bir turnike falan koysam. Ha vallahi söylüyorum ya. Buyurun. İbrahim abimiz burada. Nazlısıyla birlikte. Edirne İpsala'dan selamlar abi. Çeltik fabrikasında. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Geldim sevgili dinleyen geldim. Arif abi bizi unutma. Ağzına sağlık abim. Nereden geliyor bir dur bakayım. Arif abim Birkan Gümrük olarak iş başında ve radyonun diğer ucundayız. Canım kardeşim çok çok teşekkür ederim. Vallahi söylüyorum yani. Buyurun. Suudi Arabistan'dan, Riyad'dan sevgiler. Eser ben. Canım kardeşim bir ses kaydı yollamış ama bu ses kaydı dönüyor açılmıyor. Velhasıl gençlik, bak Suudi Arabistan'da da dinleniyormuşuz ya. Merhaba. Dur bakayım. Manavgat'tan Mustafa abi. Şehir içi otobüslerde tüm Manavgat'a seni dinletiyoruz. Manavgat'a özel bir parça istiyoruz senden. Yavrum hakikaten söylüyorum. Çok çok da teşekkür ederim ya. Ne güzel söylemiş bak. Manavgat'tan Mustafa abi. Şehir içi dolu otobüslerde diyor. Tüm Manavgat'a seni dinletiyoruz. Bu ne? Bakayım. Bizi de yaz. Nazırım hoş geldin. Sevgili dinleyenler, valla bir dünya mesajımız var. Bütün mesaj yollayan dostlarımıza bizim de kocaman da böyle bir alkışımız, kocaman da böyle bir teşekkürümüz var. Peki memlekette ne oluyor ne bitiyor, ondan haberim var mı? Evet, ondan da haberimiz var. Bazı haberleri toparladık, dolayısıyla da birazdan sevgili dinleyenler haber başlıkları gelecek.
2: Bayanlar baylar. Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.

0: Başkan, mağazamızda seni dinliyoruz ama sen yayındayken müşteri gelmiyor be kardeşim. Onu ne yapacağız? Müşteri gelmiyor be kardeşim. Onu ne yapacağız?
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
3: Saygı mağazaları.
4: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
5: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

0: Sevgili dinleyenler, hep birlikte şöyle bir afyonu patlattıysak artık memlekette olup bitenlerin haber başlıklarına bakalım. Buyurunuz, mutlu musunuz? Kaç yaşındasınız bilmiyorum ama Fransız bilim insanları 20 yaşından itibaren mutluluğun yavaş yavaş azalmaya başladığını, yavrum 40'lı yaşlarda ise en alt seviyeye indiğini, 50'li yaşlarda artmaya başladığını, bak mesela en mutsuz 40'lı yaşlarda oluyormuşuz. 50'den sonra canım kardeşim mutluluk böyle artmaya başlıyor. Ama şimdi bunu hani Fransa'da yapmışlar. Fransız bilim adamları açıklıyorlar. Bizim memleketin için söz konusu olamaz abi. Velhasıl 40'lı yaşlarda mutluluk en alt seviyeye iniyormuş. Fransız bilim adamları bunu söylüyor. 50'li yaşlarda artıyor. 60'larda, 70'lerde en üst seviyeye çıkıyormuş yavrum. Tabii canım. Niye insan 50-60 yaşından sonra ne bileyim abi çok daha mutlu olur? Sebebi neymiş acaba? Hakikaten söylüyorum yani. Şey mi? 60 yaşından sonra abi idrak gidiyor, yok oluyor falan mı? Hani ya da ne bileyim 60'ından sonra lan zaten 60'a gelmişim, 70'e gelmişim. Bu saatten sonra kötü bir şey olsa ne olur? Deliye her gün bayram modunda mı yaşıyoruz acaba? Bilmiyoruz, gelince göreceğiz abi. Ya da belki Allah hakikaten söylüyorum hani. Gitmeden önce son böyle bir gürlük veriyordur bize, bilmiyorum yani. Hadi inşallah biz de yani şu yaşlarda tabii ki mutlu değilim ama 60'larda 70'lerde inşallah ben de mutlu olurum. İnşallah inşallah. Bu nedir yavrum? Buyurunuz. Bu arada yumurtaya böyle bir zam var. Bu yumurta fiyatları hakikaten aldı başını gitti. Niye abicim ya, ne oluyor ya? Hakikaten söylüyorum ya, yumurtaya bak ya. Yakında şöyle bir şey olacak herhalde. Yavrum bak, yumurtladı diye tavuğa çeyrek altın falan takacağız yani. Diyeceğiz tavuk kardeş, bu çeyrek altın senin. Sebep? Yumurtladın oğlum lan, yumurta verdin bize kıymetli. Buyurun. Bu nedir? Antalya'da bir halk plajında soyunma kabinlerinde üstlerini değiştiren kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen yabancı uyruklu şahıs. Oğlum bunlar, tövbe yarabbim ya, şimdi ağzımdan kötü bir şey çıkacak da. Neyse dur bakayım. Antalya'da bir halk plajında soyunma kabinlerinde üstlerini değiştiren kadınların fotoğraflarını çektiği iddia edilen yabancı uyruklu şahıs başka bir genç tarafından yavrum dövülmüş. Ya bak şimdi, şiddetin her türlüsüne elbette sonuna kadar hayır diyoruz ama bu tarz işlem yapan, bu tarz hakikaten söylüyorum kadınların fotoğrafını çeken, sarkıntılık eden bu arkadaşlarla ilgili haberlerde sonunda dövüldüğü ile biten bütün haberleri görmek, açık ve net söyleyeyim, beni mutlu ediyor. Şiddete dediğim gibi sonuna kadar hayır ama bu kadar karaktersizce, bu kadar karaktersizce söyleyemedim, özür dilerim. Yani böyle şeyler yapan insanların dövüldüğünü görmek vallahi beni mutlu ediyor abi. Gerginiz, otobüs. Direkt olayı Recep İvedi'ye bağladım. Ama perdelerimi indirince o da öyle diyordu ya. Halı saha maçında kavga çıktı. Tesis sahibi kavgayı durdurabilmek için yavrum ışıkları kapatmış ya. Hadi demiş, karanlıkta artık kim kime denk gelirse yani. Herhalde öyle oldu, bilmiyorum ya. Babacım halı sahada kavga olur zaten ya. Halı sahada kavga olmaz mı yavrum? Halı saha maçlarında kavga biliyorsunuz artık geleneklerde var yani. Bakarız. İşte bu ve bunun gibi daha bir dünya haberimiz var. Anlatacağım genç, relax.
1: Arif Güven. Show time. Kaldırabildiğin kadar eğlen.

0: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini olabiliyorsa birazcık daha fazla yönetin. Teşebbüsün.
1: Arif Güven yayında.
0: Şimdi ne oluyor ne bitiyor memlekette? Evet, haberler. Bu arada çok çok teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi haber yollayan dostlarımız var. Ya az önce yolladılar. Japonya'da yeni trend, erkek iş çamaşırında dantel modası. Dedim ki kardeşim, ben bu iş çamaşırını giyersem bana artık Arif demeyin yani. Gamze deyin, ne bileyim Zehra deyin, bir şey deyin yani. Böyle söyledikten sonra abi kırmızı don muhabbetini de anlatsana diyor yavrum. Bu kırmızı don muhabbeti de şudur. Ya böyle radyo programı olur mu abi? Tondan bahsediyoruz ya. Garip olmadı mı ya? Tuhaf hissettim kendimi. Kırmızı don muhabbeti biliyorsunuz ki yılbaşında sözü ona insanlara şans getiriyormuş, uğur getiriyormuş. Önce kadınlar arasında modaydı. Sonrasında bu kırmızı boxerlara kadar yükseldi. Dedim abicim, ben hakikaten söylüyorum. Ne olursa olsun abi. Öleceğim bilsem ama tövbe yarabbim, o kırmızı boxer'ı giymem abi. Bana şans getirecekmiş. Ya dondan medet umduysam koca yıl için yani. Yazıklar olsun bana. Giy oğlum, ne olur ki. Ya eğlenmeye gidiyorsun. Düşünsene, kırmızı boxer'ını giymişsin abi. Üstünde de kot var. Eğlenmeye gidiyorsun. Tamam, ne var bunda? Yolda nasıl olsa kimlik kontrolü yapılır gibi polis don kontrolü yapmıyor. Rahat ol ya. Ama tut ki ne bileyim abi, bir kaza oldu. Bacağın kırıldı. Ve bacağı alçıya almak istiyorlar. Doktora yalvarırım biliyor musun? Vallahi yalvarırım. Derim ki kurban oldum bak Allah. Tövbe ya, şu alçıyı şu kot pantolonun üstünden at. Çıkartma bana ya. Tabii canım. Muhabbet buydu. Onu da anlatsana demişler. Başka radyoculardan istek şarkı isteniyor. Benden abi don muhabbetini anlatsana. Askerlik muhabbetini anlatsana. Panda muhabbetini anlatsana. Muhabbetini anlatsana. İstekleri alıyorum ya. Çiçeğim, şimdi bu ilanı yollayan arkadaşımıza çok çok teşekkür ederiz. Kimdi? Fırat mıydı? Bülent. Evet, ben bu ilanı gördüm. Bu arada böyle herkesin konuştuğu durumlardan birisi olmuş. 2001 model arabayı satan agresif bir abinin yani açıklama kısmı çok enteresan olmuş. Bu arabayı bilen biliyor, bu arabayı bilen biliyor şeklinde atarlı durumları var böyle. Ne vardı bir tane? Asıl şey vardı ya. Bir ilan vardı, hatırlıyor musunuz? Bildiğin abi. Adam o kadar işten, o kadar böyle keyifli ilanla, arabasının ilanla açıklamalarda bulunmuş ki şey diyordu bak. Aracı bir yıldır satamadığımdan, bu araç başıma belaya sokmadan diyor, kelepir fiyatına satacağım diyor. Arabanın özelliklerini vermiş. Hız tutkunları için, rally pilotları için, hız yapmayı sevenler için diyor, kaçınılmayacak bir araç. Araçta ekonomik yakıt sistemi mevcuttur. Bir de diyor ki bak, gaza diyor aşırı basıldığında araç tekleyip sizi dürterek ayağınızı gazdan çekmesini sağlıyor. Bak diyorsun, arabanın özelliğine bak ya. Ne diyordu başka? Şey diyordu bir de, dur bak. Diyor ki frene bastığında diyor direksiyon titreyip kollarınıza ücretsiz masaj yapabiliyor diyor. Araba çok hızlı gitmiyormuş. Araç diyor fazla hızlı olmadığından Allah'ın izniyle diyor ölümlü kaza yaşamazsınız diyor. Fazla hızlı gitmediği için de dipnot düşmüş. Diyor ki arabada diyor airbag'te bu yüzden yok, hızlı gidemiyorsun zaten yani. Abi bildiğin samimice yazmış abi işte. Boyası berbattır falan diyor. Sanki diyor badanayla boyamışız gibi duruyor diyor. Tabii canım. Neler neler vardı ya. Şey mi vardı bir de? Hatırlamaya çalışıyorum abi. Çok böyle samimice yazmış. Esprili yazmış yani. İşte arabanın diyor ön kısmında nazar boncuğu mevcuttur diyor. Baba bayılırım ki biz bunu işledik değil mi? Araba işte satarken abi insanların kullanmış olduğu jargonlar vardı böyle. Baya bir şey yapmıştık yani. Ay. Ne ilanlar denk geliyor be. Bir de papağan ilanı vardı, hatırlıyor musunuz? Şey vardı oğlum, ben şeyi gördüm ya. Bak Trabzon'dan canım kardeşim arkadaş ilanı koymuş. Belli ki espiritüel bir vatandaş. Motorsiklet ilanı ve motorsiklet ilanında genel özelliklerde şu yazıyor. Sigara içilmemiştir yazıyor. Bir şey yazmıştı, onu da hiç unutmuyorum. Arabasını satıyor, diyor ki arabada değişen tek şey yan koltuktaki kızlar diyor ya. Baba şeydi, neydi o papağanın ismi ya? Kerpeden miydi? Aratsanıza, bulursak okuyalım onu ya. O ilan efsaneydi. Bir ara hakikaten söylüyorum, sosyal medyada çok fazla konuşuldu. Kerpeden, papağanın ismi Kerpeden abi, öyle hatırlıyorum, yazın. Sevgili dinleyenler, sakın bir yere ayrılmayın. Sebep belli, Arif Güven Showtime malumunuz. Hala radyonuzda.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
2: Biraz daha yükseltin. Biraz daha yükseltin.
1: Arif Güven yayında.
3: Arif merhaba. Senin yüzünden personeller çalışmıyor. Personeller seni takip etmekten işini takip etmiyor. Yayın saatlerini değiştir kardeşim, bu nedir ya?

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Nissan'da bahar coşkusu. SUV

0: Teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknikoto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084. Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 04 44.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
4: Evinize en uygun tüller.
5: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
4: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
6: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Evet. Biraz önce bahsettiğim Brezilya'da bir kadın beyaz adamla evlendiği haberini yarım bırakmıştık canım kardeşim. Arkamızdan ağlamasın. Tabii canım. Biz öyle söylüyorlardı ya. Yemeği yarım bırakınca arkandan ağlar diyorlardı. Arkandan köpek koşturur diyorlardı. Dolayısıyla da biz de haberi yarım bırakmayalım, arkamızdan köpek koşturmasın. Yavrum, Brezilya'da yaşayan 37 yaşındaki bir kadın da annesinin diktiği beyaz adamla evlendi. Bu kadar saçmaladığı yetmiyormuş gibi de bir de beyaz bebek doğurmuş. Yani şimdi neymiş oğlum, hikaye neymiş ya? Bunlar gerçek mi? Bazen çıkıyor böyle. Yok köprüyle evlendi, yok ağaçla evlendi falan diye. Ha? Herhalde gerçek abi. 37 yaşında olan arkadaşın ismini vermişler geçelim. İsimli kadın annesinin ona bir bez bebek yaptığını belirterek bu bebeği ilk görüşte aşık olduğunu söylüyor. Bez bebeğe aşık olmuş. Bez bebekle evlendiğini iddia eden kadın bu evlilikten bir de bebek meydana getirmiş. Oturduğun yerden annen örüyor işte bebek bebek. Baba iyi güzel, altına pislemiyor, ağlamıyor, zırlamıyor, tamam işte. Brezilya'da yaşayan bu arkadaş bekarlığı nedeniyle annesine şikayetlerde bulunuyordu. Annesi kızının bekar olduğunu ve dans edecek kimsesi olmadığı için de ona bir bez bebek yapma kararı aldı. Annesinin yaptığı bez bebek olan Marcaola'ya ilk bakışta ve tanıştığında aşık olduğunu söylemiş. Ve ilişkiye başlayan bu çift 250 kişinin katıldığı bir nikah töreniyle evlenmeye karar verdi. Bunlara dedi delirmiş. Bak şimdi yani bunlar delirmiş de bu gelen konuklara ne demeli abi yani... Ben diyor ki işte aha bu bez bebekle evleneceğim diyor. 250 kişi de bunu mantıklı buluyor ve hakikaten nikah törenine gidiyor yani. Marco Olo danslara giderdim ama her zaman bir eş bulamazdım. Sonra hayatıma girdi ve her şey anlam kazandı. Düğün benim için harika bir düğündü. Çok önemli ve çok duygusaldı. Çok yağmur yağdı ama harikaydı demiş. Koridorun sonuna kadar yürüdüğüm andan itibaren çok güzeldi. Sonra kocam Marco ile kocam dediği de bez bebekten bahsediyorum. Demiş ki bak benimle kavga etmiyor, tartışmıyor ve sadece beni anlıyor. Marco Ola harika ve sadık bir koca. O çok iyi bir adam ve bütün kadınlar onu kıskanıyor. Bunun kafa hepten gitmiş abi. Bunu artık hakikaten yani bir doktora mı götürmek lazım? Bir hacı hocaya mı götürmek lazım İspanya'da bilmiyorum yani. Pardon, İspanya'da değil şeyde. Barcelona'da. Aman. Barcelona beni andı sevgili dinleyenler. O neydi la? Brezilya'da. Ha söylesenize. Bak şimdi burada fotoğrafa bakıyorum. Ya bezden böyle bir adam var. Ya adamın yüz ifadesine bakıyorsunuz. Hakikaten söylüyorum. Ya adam zaten şimdiden bezmiş gibi duruyor. Oğlum bildiğin yünden mi ördüler? Ne yaptılar? Hakikaten söylüyorum ya. Adam bezmiş sevgili dinleyenler. Bezmiş derken hakikaten hem bezmiş hem de suratına bakıyorsun gerçekten bezmiş yani. Oğlum buna bu işin bir şey söylüyor. Buna yazın sarılılmaz abi, terletir bu ya. Allah akıl fikir ihsan eyle yarabbi. Sen oğlum bizim topraklara gel. Bizde ne oluyor ne bitiyor? Onlardan bahset derseniz hay hay, seve seve keyifle. Şu habere bir bakalım. Sevgili dinleyenler, kırklar elinde tırda 26.5 ton yavrum sahte gübre ele geçirilmiş. Şimdi sahte gübre ne? Dur belki haberde vardır ya, bakalım. Kırklar elinde jandarma ekiplerince piyasa değeri 1 milyon 600 bin TL olan 26.5 ton sahte gübre ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçaklık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Baba Eski ilçesine sahte gübre getirildiği bilgisi üzerine harekete geçmiş. Büyük Mandıra beldesinde Ö.E ilaresindeki tırda bir arama yapılıyor ve hakikaten de sahte gübre ele geçiriliyor. Benim anlamadığım şu, dur bakayım ya hani... Ankara ve Eskişehir'den temin edildiği belirtilen gübrelerin çiftçilere normal fiyatının yarı fiyatına saftırıldığı belirtildi. Ya arkadaşım gübre dediğimiz, çok affedersiniz, nedir abi? Yani biliyorsunuz gübre ne abi? Yani yayla ne atılır? Ok yani, öyle söyleyeyim. Ya şimdi bu okun, öyle söyleyeyim, bu okun. Ya okun da sahtesini niye yaptınız arkadaş? Bildiğin abi ya. Bunun da mı sahtesi oluyor yavrum? Hakikaten çok anladığım işler değil de. Sahte gübre demek ne demek ya? Gübre bildiğin abi. Ya çok affedersin. Dışkı. Pislik. Essentials. Sevgili dinleyenler. Bomba iki tane Essentials haberim var. Hazır mısınız? Vallahi birazdan anlatacağım.
İkisi de Malibu'nun sevgili dinleyenler. Essentials deyince. Böyle nadide bir ilçede niye bu kadar hırsızlık oluyor? Hakikaten söylüyorum, anlamış değilim ama. İki tane bomba hırsızlık haberimiz birazdan kulaklarınızda olacak.

0: Hétkülön Showtime.
1: Buradayız. Yepyeni bir Arif Güven Showtime. Canım kardeşim şu anda önümde derya kuzusu gibi duruyor. Emin ediyorum. Vallahi söylüyorum. Şimdi şu Los Angeles haberine bir bakalım canım kardeşim. Çünkü hakikaten söylüyorum, enteresan bir haber. Buyurunuz. Önce bir tanesini vereceğim. Bu bir tık enteresan, diğeri daha da enteresan. Sevgili dinleyenler, Esenyurt'ta hırsız bu kez kapının zilini çalmış. Hani böyle ding dong şeklinde değil, bildiğin sökmüş götürmüş yani. Esenyurt'ta bir apartmanın dış kapısındaki zili sökerek çalan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı. Akıllara durgunluk veren olay ise sonrasında bina sakinleri demişler ki vallahi hırsızlar zili çalmaz diyorduk ama gayet de güzel çalmışlar yani. Baba, bildiğin apartmanın girişindeki o zilleri çalmışlar, sökmüşler, götürmüşler. Olay dün saat 04 sıralarında Esenyurt Mehter Çeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz bir şahıs bir binanın dış kapısında bulunan diyafon sistemini çalmak istedi. Bir süre etrafı izleyen hırsız zil sistemini yerinden sökerek en sonunda çalmış götürmüş. Aletin bağlı olduğu kabloları da tornavida yardımıyla rahat bir şekilde çıkartan şahıs çaldığı diyafonu elindeki poşete koyarak kayıplara karıştı. Ne güzel değil mi ya? Görüyorsun, bakıyorsun, güzelmiş diyorsun, alıyorsun, gidiyorsun yani. Sabah saatlerinde kapı zillerinin yerinde olmadığını gören apartman sakinleri büyük bir şok yaşarken durumu emniyet güçlerine bildirdi. Olayın binada yaşayanlara maliyeti 2000 lira olduğunu belirtmişler. Yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamerasına malum biliyorsunuz saniye. Bina sakini Coşkun Öz Ümit. Sabah haberimiz yoktu. Çocukların bizi kahvaltıya davet etmişti. Biz de onlara gittik. Saat 12:01 gibi telefonumuza mesaj geldi. Dışarıdaki kapı zili sökülmüş. Haliyle biz şok olduk. Apar topar eve geldik. Burada çekim yapan güvenlik kameramız var. Ona baktık. Saat 03:58'de maskeli, şapkalı birisi hemen apartmana sokuluyor. Hemen söküp diyor. Bildiğin abi saati diyor. Özür dilerim. Şeyi işte... Elektrik zili, yani zili, kapı zilini öyle söyleyeyim. Poşete koyuyor. Buradan farklı yerlerden de almış galiba diyor. Çünkü yeni kapı zili sormak için gittiğimiz elektrikçi şey demiş. Abi demiş ya, bugün 3-4 kişi gelip bunlardan var mı diye sordu. Karakola gittik, oraya baktık. Bakalım diyor, inşallah neticeyi bekliyoruz. Öz Ümit hırsızın bulunmasının temenni ettiğini söyleyerek apartmana maliyeti 2000 liraya yakın oldu. Artık ne diyeceğimi bilemiyorum. Boğazından geçmesin ki geçiyor arkadaşlarım boğazından. Öyle bir sıkıntıları yok. İyi günlerde harcamasın da diyelim. Alıyor bunu herhalde diyor 300 lira 500 liraya satıyordur. İnşallah bundur. Emniyet güçlerine güveniyoruz. Hırsızlar zil çalmaz diyorduk. Gayet de güzel çaldılar demiş ya. Peki şuna ne diyeceksiniz? Yine Los Angeles'ta sevgili dinleyenler, hırsızlar aynı eve iki kez girmişler. Şimdi valla ya fıkra gibi, şaka gibi. Şöyle bir şey olmuş. Esenyurt'ta hırsızlık çetesi akıllara durgunluk veren bir olaya imza attı. Hırsızlık çetesi şöyle bir şey yapıyor. Bir eve giren şahıslar önce evden televizyonu, bilgisayar monitörünü, işte bir miktarda para çalıyorlar. Ev sahipleri hırsızları karakola şikayet için gittiği esnada ise tekrar aynı eve girip bakıyorlar, uzaktan seyretmişler herhalde. Demişler bunlar çıktı gidiyorlar karakola. Dolayısıyla biz ev şu anda bomboş. Ev sahipleri hırsızı karakola şikayet için gittiği esnada tekrar aynı eve giren utanmaz hırsızlar bu sefer de kontak anahtarını alıp evin önünde duran panelval aracı çaldı. Şimdi evden bir sürü şey çaldık. Demişler ki bekleyin, bunlar şimdi karakola gider. Evin önünde araba da var. Bu çaldıklarımızı o arabaya yükleriz. Arabayı da çalarız yani. Hırsızların televizyon ve monitörü taşıdığı anlarsa güvenlik kamerasına saniye yansıdı. Pazar günü olmuş. Yine Çınar Mahallesi'nde yaşanmış Los Angeles'ta. Edinilen bilgiye göre bir hırsızlık çetesi akıl almaz bir olaya imza attı. Sabah saatlerinde bir eve gelen 3 şahıs önce televizyon, bilgisayar monitörü ve bir miktar para çalarak kayıplara karıştı. Sabah uyandıklarında evlerine hırsız girdiğini fark eden vatandaşlar hemen karakola giderek durumu polis ekiplerine bildirdi. Ev sahiplerinin dışarıya çıkmasının ardından ise utanmaz hırsızlar aynı eve tekrardan girerek bu sefer de kontak anahtarını çaldılar. Daha sonrasında kapının önündeki park halindeki panelvan araca binen hırsızlar onunla birlikte kayıplara karışmışlar. Abi ev sahiplerini düşünsene, evin soyulmuş. Bununla ilgili karakola gidiyorsun, geliyorsun, aman be, bu sefer de arabanı almışlar yani. hırsızların televizyon ve monitör taşıdığı o anları ise çevredeki iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı. Ve ev sahipleri diyor ki vallahi korktuk diyor, bunlar bizi bile götürür yani. Yaşanan hırsızlık anları da anlatan Necla Beçler demiş ki bildiğim kadarıyla sabah saat 4-5 sıralarında eve girmişler. Televizyon, bilgisayar monitörünü çalmışlar. Hiç biz duymadık diyor sesleri. Tabii ev sahipleri sabah soyulduğunu fark edip karakola gidiyorlar şikayet için. Bu sırada hırsızlar eve tekrardan gelerek bu sefer de kontak anahtarını çalmışlar. Biz duyunca çok şaşırdık. Ev sahipleri evdeyken gelmişler. Bizim burada can güvenliğimiz yok gerçekten. Bunlar diyor bizi bile götürürler. Vallahi apartmanı komple götürürler, ruhunuz duymaz. Tabii canım. Bir sabah bir uyanıyorsunuz, bakıyorsunuz. Aa, burası Esenler değil yani. Esenler diyorum. Esenciles değil, öyle söyleyeyim yani. Buradan yola çıkarak yavrum, bu o kadar enteresan hırsızlık haberleri duyuyoruz ki, sizin mesela duyduğunuz, hiç unutamadığınız böyle enteresan hırsızlık haberi var mı abi? Bugün bundan bahsedelim. Hani bir tık şimdi geride bıraktığımız günlerde işlediğimiz konuya benziyor aslında. Yani sadece bizim memlekette olana benziyor ama bu sefer sadece böyle bu hırsızlıkla alakalı konuşalım. Bunu ben hakikaten şaka falan zannediyordum. Bir ara anlatıyorlardı işte ya. Buna benzer ne vardı? İşte dur, kafada toparlayayım, onu da anlatacağım. Evet abi, şimdiye kadar duyduğumuz en enteresan hırsızlık haberlerinden bahsedelim bugün. Günün konusu da bu olsun. 0530-071-4355 malum Arif Güven Show Time WhatsApp numarası. Dolayısıyla yazınız, yollayınız.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
3: Nissan'da bahar coşkusu.

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: PAK Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
5: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Özgüven Showtime.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini
2: biraz daha yükselteyim sebebin. Buradayız.
1: Arif Güven yayında.
2: Sevgili dinleyenler, malumunuz artık programı ortaladık, bir bu kadar daha sizlerle birlikte olacağız. Şimdi iki tane Los Angeles'ta hırsızlık haberimiz vardı. Bunlardan birisi malumunuz. Sıkı takipçiler biliyorlar. Bilmeyenler, radyolarını yeni açanlar için söyleyelim. Bildiğin abi, kapı zillerini çalmış hırsız. Demişler ki ya hırsız kapı işte zili çalmaz diyorduk. Çaldılar. Öteki daha da enteresan, eve giriyorlar. Laptop çalıyorlar, monitörü çalıyorlar gibi gibi bir şeyleri çalıyorlar. Ev sahipleri sabah uyanıyor, bakıyor ki soyulmuşuz. Sonrasında diyorlar ki gidelim karakola, şikayetçi olalım. Karakola gidiyorlar. Hırsızlar da bakıyor bunlar karakola gitmiş. Bunlar bir kez daha eve giriyorlar. Arabanın koltuk anahtarını alıyorlar. Kapının önünde duran arabaya çaldıkları eşyaları da yükleyip arabayla birlikte çalıp götürüyorlar. Evet. Buradan yola çıkarak biz de dostlarımıza sorduk. Dedik ki sizin de unutamadığınız, evet ya, böyle bir hırsızlık haberimiz var dediğimiz, ya da hiç soyuldunuz mu? Bir hırsızlık olayına şahit oldunuz mu? Bu da olabilir mesela. Bugün velhasıl bu hırsızlık olaylarından bahsedelim. Öyle hırsızlık olur mu ya? Hakikaten söylüyorum yani. Bakalım. Mesela bakınız. 2014 yılında Gazi Osman Paşa'da görevliler ATM'ye para yüklerken bankaya ait zırhlı para nakil aracını çaldılar götürdüler, biliyorsunuz değil mi? İçi para dolu. Bildiğin zırhlı araç canım kardeşim. Çocuğum ona ATM'ye para yükleyeceklerdi ama komple arabayı da çaldılar götürdüler abi. Evet, bunu hatırlıyoruz. Bursa'da abi, Osman Gazi'de bir elektrikçi dükkanından 300 metre kablo çalınmıştı. Evet abi ya. Oğlum bir şey söyleyeceğim ya. Hayvanat bahçesinden mi? Pitonu çaldılar, pitonu. Piton kayıp, vallahi söylüyorum. O zamanlar çok konuşuldu. Hatta bakana sordular. Dediler ki ya sayın bakanımız, piton yılanı kayıp. Bakan da abi, şimdi hani söz konusu hayvan olunca hepimizin aklına demek ki o geliyor. Bakan da zamanında şey dedi. Vallahi dedi, bu aralar hiç kimseye şiş kebap yemesini tavsiye etmem dedi. Yani... Bir de millet dedi ki abi ya işte bu piton yılanı nasıl çalarlar, nasıl çalarlar? Vallahi piton yılanı çalındı. Bak şimdi habere bak. Bursa Osman Gazi'de bir elektrikçi dükkanından 300 metre kablo çalınmış. Yani 300 metre kablo çalan adam o pitonunu beline abi kemer niyetine dolar çalar, yine çalar. Yani. Yıl önce Çanakkale Bayramiç'te bir restorana giren hırsızlar içki ve aynı zamanda yavrum mezeleri de çalmışlar. Tamam belli, yani bu arkadaşları yakalamak çok kolay abi. Bunlar yakın bir yerde belli ki alem yaparken yakalanırlar yani. Tabii canım. Meze de çalmışlar abi. Bu ne? Darıca'da ilginç soygun. Nedir bakalım? Evet, sizin hatırladığınız böyle enteresan bir hırsızlık haberi var mı? Bunu söylüyoruz. Markete gelen H.O. iddialara göre yanında getirdiği duvar saatini iş yeri sahibine göstererek takas karşılığı alışveriş yapmak istedi. Market sahibi takası kabul etmeyerek H.O.'yu iş yerinden çıkartmak istedi. H.O. bıçak çekip tehditte bulunarak raflardan bir adet sigara, iki tane pijama. Pijama ne alaka abi? İki adet bere, iki çift çorap ve iki içecek aldıktan sonra 3 TL bırakarak marketten ayrıldı. Bildiğim bizde dalga geçiyorlar abi. Hakikaten söylüyorum ya. İlginçmiş ya. Bolu'da satın aldığı çubuk krekeri bakkalın önüne döken kişi, iş yeri sahibinin elinde fırçayla krekerleri temizlemek için dışarıya çıkmasını fırsat bilip kasada bulunan bütün paraları çaldı. Abi yani çok affedersiniz ama ya söylerken de bir komik olmuyor mu ya? Yavrum çubuk krekerli soygun olur mu? Vallahi söylüyorum ya, çubuk krekerli soygun abi. Bolu'da satın aldığı çubuk krekeri bakkalın önüne döken kişi, iş yeri sahibinin elinde fırçayla krekerleri temizlemek için dışarıya çıkmasını fırsat bilip kasada bulunan paraları abi Indira Gandhi yapmış ya. Bunu ilk defa duyuyorum. Hakikaten söylüyorum, çubuk krekerli soygunu gerçekten yani. Soygunu neyle gerçekleştirdiniz? Çubuk krekerle yani. Oy oy yavrum. Daha ne haberler, ne haberler.
1: Bayanlar baylar. Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.

0: Arif Güven Showtime.
1: Buradayız. Ne? Oo. Bu televizyonlardaki deterjan reklamlarındaki insanlar gibi. Hemen. Oo. Tabii canım. Şimdi duyduğumuz enteresan hırsızlık olaylarından bahsediyoruz. Bizzat sizin yaşamış olduklarınızda var mı diye dostlarımıza sorduk. Bakalım ne oluyor, ne bitiyor. Demek ki abi Hollanda'da da böyle şeyler oluyormuş. Bak eşim yollamış. Çiçeğim, bu benim başıma gelen bir hırsızlık olayı. Ön bahçemde çok güzel çiçek açan bodur bir ağacım vardı. Bir gün iş çıkışı eve geldim. Aha, ağacı kökünden sökmüşler. Üşenmedim diyor. Bisikletle mahalleyi turladım ve buldum. Hırsıza bir şey diyemedim. Bahçesine dikmiş bile. Bir de utanmadan camdan beni gördü. Arsız yüzüme bakıp durdu. Demek ki Hollanda'da da oluyor. Benim de bir sefer yani çalmak denir mi bilmiyorum da abi çok enteresan değil mi ya? Vallahi söylüyorum. Çok böyle özene böcene yazın plajda giymek üzere bayağı da böyle paraya kıydım yavrum. Güzel bir terlik aldım. Daha alalı 2 gün 3 gün falan anca olmuştu yani. Çok bir haftası bile olmamıştı. Velhasıl eve girdim çıktım. Aha baktım benim terlikler yok abi. Bakıyorum aa yok bilmem yok ya, apartmanda yaşıyordum o zaman. Çok eskiden oluyor bu hikaye. Sonra baktım dedim yok ya terlikler hakikaten yok yani. Neyse başka bir şey giydim abi, çıkmam gerekiyordu evden. Baktım bizim dairenin tam karşısında oturan böyle bir evli bir çift vardı. Velhasıl abi karşıdan geliyor. Bakıyorum abi terlikler benim terlikler. Yani tanıyorum benim terliğim. Bir de o abinin hani şimdi bilirsin anlarsın abicim yani hani o terliklerle çok böyle yani tarzı değil, satın alacak şey değil. Hani o terliği tercih etmez normalde diye düşündüm. Ya Türkçesini söyleyeyim yavrum ya, adamın durumu çok iyi değildi. O kadar pahalı bir terliği alamazdı. Türkçesi bu işte, geveliye bir hal aldım. Velhasıl dayanamadım ya. Dedim abi selamun aleyküm dedi. Aleyküm selam. Bir de adam bak benim terlikleri almış geziyor. Bir de selamun aleyküm komşu dedi. Dedim aleyküm selam komşu. Abi benim gözler sürekli terliklerde. Baktığımı da anlayınca dedim bir şey söyleyeceğim. Bu benim terliklerim değil mi? Dedi vallahi senin terliklerin. Dedim abi peki hayırdır? Yani sen niye aldın? Adam bana şunu söyledi ya. Dedi ki apartmanın dairenin kapısını açmış. Benim terlikleri de tam karşıda görmüş. Çok hoşuna gitmiş. Bir tur atmak için almış. Dedim efendim hakikaten şu oğlum bisiklet mi lan bu? Çok hoşuma gitti dedi. Komşu dedi bir tur atayım istedim terliklerinde dedi. Bir de sevgili dinleyenler yani o terlikleri şimdi tövbe yapayım. Siyah çorapla giymiş şort siyah çorap terlikler. Ya o terliklerin o hali gördüm. Terlikler ağlıyor resmen. Hani beni kurtar diye böyle. Bir daha tabii mümkün değil. Ben o terlikleri giyemezdim yani. Benim de enteresan böyle bir şey geldi. Yani soyulmadık mı? Evet.

3-4 sefer maalesef soyulduk mu? Soyulduk yani. Soyulduğumuzu da kapıyı çalıp bize polisler söyledi. Valla sabah tak tak tak kapı çaldı, baktım. Dedim merhaba merhaba. Polisi görünce bir afalladım zaten. Dedi günaydınlar, soyuldunuz yani. Dedim nasıl soyulduk ya? Dedi valla soyuldunuz yani. Bütün apartmanı soymuşlar. Evet, enteresan hırsızlık olaylarından bahsediyoruz. Bakalım bakalım bakalım. Tey tey tey. Buyurun. Bakınız mesela Konya'da hırsızlar arabayı çalmak için özel böyle bir düzenek üretmişler yavrum. Eskiden bak biz çocukken böyle işte dikdörtgen bir tahta düşün abi. Bilyeli böyle bir şeyler takıyorduk ve hemen böyle diye kayıyorduk ya, bir böyle direksiyonu oluyordu. Çividen yapıyorduk. Hatırlıyor musunuz? Ne deniyordu ona bilmiyorum da. Onun gibi böyle bir şey yapmışlar. Bildiğinde abi arabayı onun üstüne bindiriyorlar. Çekiciyle götürüyorlar. Özel düzenek. Buyurun. Kastamonu'da çalınan bir ton ağırlığındaki bir taş vardı. Taşı çalmışlar yavrum ya. Bir ton ağırlığındaki taş çalınmış. Ankara Yenimahalle'de çelik kapıları açmayan hırsızlar kapı, bak bu kapı zillerini bugün okuduk mesela. Neyi çalmışlar biliyor musunuz? Şimdi geliyorlar, abi çelik kapın var senin. Çalıyorlar çalıyorlar. Kimse açmıyorsa işte bu çelik kapıları üzerindeki bu kapı tokmaklarını çalmışlar. Vallahi söylüyorum. Ankara Yenimahalle'de çelik kapıları açamayan hırsızlar kapı tokmaklarını çaldılar. Bu nedir? Lüleburgaz'da yaşanan olay en ilginç soygun vakaları. Allah Allah, bu ne hakikaten, dur bakayım. Minibüs şoförünün parasını çalan hırsız paranın bir kısmını geri gönderdi. Minibüs şoförü H.K.'nin ifadesine göre N.K. S.P. isimli iki yolcunun gelmesi üzerine H.K. uzaktan kumandayla minibüsün kapısını açtı. Minibüsün dışında hareket saatini bekleyen H.K. şoförlerin içeri, yolcuların içeri girmesinin ardından minibüste bulunan bir kadının paraları çalıyorlar diye bağırdığını duydu. Hı? Olayın ardından hemen aracın yanına gelen H.K. şahıslardan birinin kaçtığını, araçtan da kağıt ve madeni paralardan toplam 120 TL çalınmış olduğunu gördü. Bu sırada aracın yanında bekleyen suç ortağı N.K. ise minibüs şoförüne telefon vererek açmasını söyledi ve kaçtı. Benim kafa gitti hakikaten. Bazen öyle hırsızlık haberleri okuyoruz ki yani... Dur bakayım abi, çözmeye çalışayım şu olayı ya. Bulmaca gibi yemin ediyorum ya. Kadın diyor ki paraları çalıyorlar diyor. Adam minibüsün dibine kadar geliyor. 120 TL'sinin çalındığını görüyor. Bu sırada aracın yanında bulunan suç ortağı N.K. ise minibüs şoförüne telefon vererek açmasını söyledi ve kaçtı. H.K. ifadesinde telefonu açtığımda telefondaki şahıs paranı gönderdim. Bu konuyu polise bildirme dedi. Hiçbir şey anlamadım yemin ediyorum. Canım kardeşim, günün konusu bariz belli. Olabiliyorsa bir yere ayrılmayın.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
3: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
4: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
5: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
6: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Özgüven Showtime.
1: Jobs. Buradayız sevgili dinleyenler. Enteresan hırsızlık haberlerinden bahsediyoruz. Dostlarımıza sordum, dedim ki canım kardeşim hiç soyuldunuz mu? Ya da ne bileyim abi kimler beni dinliyor? Hakikaten bilmiyorum. Dolayısıyla da dedim ki aranızda hiç hırsız var mı sevgili dinleyenler? Tabii canım. Herkes dinliyor abi, nereden bileyim yani. İçinizde hiç hırsızlık yapan var mı? Küçükken masumane hırsızlıklarımız elbette oluyordu da böyle okkalı hırsızlıktan bahsediyorum ben. Bununla ilgili de dediğim gibi bir şey anlatmam lazım. Çünkü konu neydi, ne değildi? Yıllar önce yaptığımız böyle bir radyo programında ben çok enteresan bulduğum için anlatmıştım. Şimdi insanlar hırsızlardan bıktılar. Dolayısıyla da hani altınlarını, ne bileyim abi değerli eşyalarını çok enteresan yerlere saklayabiliyorlar ev içerisinde. İlk defa duyduğumda çok şaşırmıştım. Mesela işte çamaşır makinesinin bu deterjan konulan bölümü var ya, ha işte oraya mesela abi ziynet eşyalarını saklayanlar varmış. Duydum, şaşırdım ve bunu yayında söyledim ben de. Dedim ya hani benim hiç aklıma gelmez abi, yani ne bileyim çekmecelere bakılır, bilmem nereye bakılır da yani çamaşır makinesinin deterjan bölümünde altın olabileceği böyle aklıma gelmezdi. Velhasıl bunu anlattım. Lak dedi abi, bu anonstan sonra telefon geldi. Dedi ki Arif Bey aferin size yani. Dedim efendim, bir tane hanımefendi aradı. Dedi ki ne kadar güzel. Bak dedi, hırsızlara yol gösteriyorsunuz yani. Hani hırsızın aklına mesela abi orası gelmiyorsa, ben şimdi anlattığım için hırsız oraya da bakarmış yani. Dedim iyi güzel ablacığım da yani. Şimdi böyle bir durum olabilir mi yani? Hırsızlar mesela toplanıyorlar, diyorlar ki dur bakalım Arif Güven bugün bize nasıl tiyolar verecek yani. Yani işe çıkmadan önce benim programı dinleyip benden tüyo mu alıyorlar abi? Onlar zaten abi işin piri olmuşlardır. Nerede neyin olduğunu falan bakıyorlardır yani. Dedim abla yani hırsızlar oturup beni dinlemiyordur herhalde yani. Ya da dinliyorsa tesadüfen denk gelmiştir ama oturup da özellikle bakalım bugün ne gibi tüyolar verecek bize falan diye olmaz yani. Oy oy. Vallahi bir dünya mesajımız var. Kurban olduğum çok çok teşekkürler. Evet, biz bunu geride bıraktığımız çok böyle yakın tarihlerde okumuştuk. Bilenler mutlaka da biliyorlar. Kuyumcudan işte hırsız giriyor abi, altınları çalıyor, istiyor. Kuyumcu da gayet böyle rahat bir şekilde veriyor. Çünkü verdikleri altınlar abi imitasyon. Ve hatırlıyorsanız hırsız aynen, bak şimdi sonradan fark ediyor. Çaldığı altınların imitasyon çıktığını görünce kuyumcuya isyan etti abi. Neredeyse kuyumcuyu suçlayacaktı. Kandırıldım falan deyip yani. Benim hiç unutmadığım mesela bir bisiklet hırsızlığı vardı. Adam bisikleti çalıyor. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Çalıyor. Havada sıcak camiye geliyor. Caminin önünde bırakıyor bisikleti. İçeriye giriyor su içmek için. Bir bakıyor aha. Hırsızın çaldığı bisikleti başka bir hırsız daha çalmış. Ama bu arada ilk çalan da isyan ediyor. Ya diyor yani tamam hırsızsın da camiden diyor çalınır mı bari adam yani. Mangala misafirim vardı. Pişirdiğim et kabını köpeğim nasıl ulaştıysa çaldı. Ağzından da alamadık diyor. O yedi, biz de baktık. Güzel. Buyur bak, kurban olduğum yolumuş diyor ki. Askerde bonkör bir arkadaş sürekli kola, cips, çekirdek alırdı. Beraber yerdik. Sonradan anladık ki gece ceplerden para çalan kişi bizim kesemizden de diyor ağalık yapmış yani. Gece sizin paranızı çalıp gündüz size cips mi ısmarlıyor? Abi ne güzel bir şey ya. Abi zile basıp kaçmadan yeni bir dönem başlattım. Yangın alarmına basıyordum. Ortaokuldayken müdür yardımcısı beni yakaladı. Bir dövdü. Benimki hırsızlık değil ama diyor afacanlık hikaye işte. Eyvallah, kurban oldum. Evet, onları yapıyorduk yani. Bakalım. Tey. Bu nedir? Samsun'da aracı çalınan mağdur kişi aynı zamanda hırsıza yardım da etmiş. Bu böyle bir haber vardı, hatırlıyor musunuz? Ha? Hatta bilmiyor mesela, hırsızları koşturuyor, bayağı bir uzaklaşıyor. Sonrasında evine dönmek için otostop çekiyor ve otostop çektiği adamların aslında onun evini soyan adamlar olduğunun farkına varıyordu. O haber mi bu haber? Dur bakayım. Samsun'da yaşanan ilginç hırsızlık olayında kimliği belirsiz bir kişi satışa çıkartılan otomobilini alma bahanesiyle direksiyona geçti. Ve çalışmayan aracı araç sahibi itince hırsız ise çalıştırdığı araçla birlikte kaçtı. İlginç olay ilk adım Hürriyet Caddesi'nde. Ya hakikaten söylüyorum ya. Arabanın sahibiyle bir de arabayı iktirtmişler yani. Vallahi var sevgili dinleyenler. Bir dünya haberimiz var yani. Minicik bir mola vermemiz icap ediyor. Mecburuz çünkü ışıklar yine yanıyor, sönüyor. Tıklayalım, söndürelim ışıkları. Birazdan burada olacağız.

0: Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Yeni bölümler. Yeni bir macera.

0: Buradayız sevgili dinleyenler. Bütün klavye kahraman arkadaşlarımıza gerçekten söylüyoruz. Çok çok teşekkürler artık. Günün konusuyla ilgili son parti şöyle bir bakalım. Kurban olduğum. Bak ne güzel diyor. Diyor ki komşularımızın tavuğunu çalmıştık. Pişirdikten sonra yemeğe davet ettik. Beraber yedik. İyiymiş. Duyduğumuz en enteresan hırsızlık olaylarından bahsediyoruz. Günün konusu buydu. Gevze'de hırsızlar genç. Mihat Başkanı öyle söylüyor. Evet ya. Papağan çalmışlar yavrum. Evet. Gebze'de link yollamış canım kardeşim ki papağanı bile çalmışız yavrum ya. Bu nedir bakalım? Antalya'da maskeli hırsızlar yılbaşı gecesi 2-3 bin liralık peynir ve içki çaldılar. Evet bu haberi de gördük. Trabzonlu Arsin'de hırsızlar bir ahırdan 13 adet keçi çaldılar. Gayet normal. Bugün okuduğumuz Essential'ı haberi hakikaten söylüyorum. Yani o hırsızlık bambaşka bir hırsızlıktı. Bu ne bakalım? Bursa'da okul kantinine giren hırsızlar kasada para bulamayınca dolaptaki pişirmeye hazır olan köfteleri çalmışlar abi. Bu da iyiymiş. Market kasiyerine başka şubeden geldiğini. Evet ben bunu hatırlıyorum yavrum. Şöyle bir şey oluyor. Şimdi hani böyle işte bir market zinciri düşünün. Belasıl bir tane bir kızcağız geliyor markete. Kızcağız diyoruz da hırsızdan bahsediyorum bu arada. Bir de hırsızlara şey diye sesleniyorlar ya bazıları işte. Hırsız kardeş işte çaldığını geri getirin. Babacığım adam hırsız ne kardeşi ya. Hırsız kardeş gelirken iki ekmek dal falan olur mu babacığım? Velhasıl şimdi bu kız abi geliyor işte diyor ki merhaba merhaba. Beni diyor işte bu işte marketin bilmem ne şubesinden yolladılar diyor. İşte kasada ben duracakmışım diyor. Bunlar da ya o hakikaten seni oradan mı yolladılar yollamadılar mı? Hiç böyle sorgu falan yok abi. Diyorlar ki geç kasaya. Kız da abi gerçekten de onu başka bir şubeden yollamışlar gibi oturuyor kasada. 4 saat falan çalışıyor. 4 saat çalışıyor ve 1800 lira para topluyor. O 1800 lirayı da alıp kayıplara karışıyor. Sonra marketteki artık müdür kimse diyor ki ya bu hani kız nerede? Yok o yok. Nereden geldiğini söylediği şubeye telefon açıyorlar. Diyorlar ki ya siz bir kız yolladınız buraya kayıp. Diyorlar biz bir kimseyi yollamadık ya arkadaş yani. Evet hatırlıyorum. Market kasiyerine başka şubeden geldiğini ve kasayı teslim alması gerektiğini söyleyen kadın 4 saat çalışıp 1800 lira parayla kayıplara karıştı. Buyurun mesela şöyle bir olay da olmuş. Trabzonspor taraftarı Halit Şahin Fenerbahçe Müzesi'nden 2010-2011 sezonunun şampiyonluk kupasını almak isterken yakalandı. Geçenlerde yine vardı hatırlıyor musunuz ki ben söyledim canım kardeşim hakikaten etin fiyatını düşün. Ondan sonra sucuğun fiyatını düşün. Vallahi söylüyorum yani onları ne bileyim abi dükkanda tutuyor olmak hakikaten bilmiyorum benim kasap dükkanım olsa yani onları bilmiyorum abi. Hele ki pastırma onu bak kesin Merkez Bankası'nın kasasına koyarım akşamda. Sabah da dükkanı açmadan önce gider alırım abi. Bak geçenlerde bir kasap soyuldu et ve sucukları çalıp mangal keyfi yapmışlardı. Doğru söylüyorsun. Şey vardı hatırlıyor musunuz? Aynı mahallede gecenin bir saati canım kardeşim birileri bir şey soyuyor. Klima mı çalıyorlardı? Evet klimayı çalıyorlardı ve o esnada başka hırsızlık yapan başka bir hırsızla denk geliyorlar abi. Buyur bakayım. Binadan iki adam kombiyi sırtlanmış dışarıya çıkıyordu. Ben de binaya giriyordum. Giriş kapısını açtım. Bunlar geçsinler diye yardım ediyordum. Sağ ol abi falan dediler. Bir hafta sonra ev sahibi geldi. Bizim evin kombisi çalınmış dedi. Ben şok diyor. Yavrum işte hani koca koca apartmanlarda oturuyoruz. Dolayısıyla birbirimizi bilmiyoruz yani. Bak bir de adamlara yardımcı olmuş demiş ki kapıyı açayım ben size. Hani siz geçin yani. Halit Şahin'in amacı hırsızlık değil zaten diyor. Çalınan bir kupayı geri alma eylemiydi abi. 2010-2011 şampiyonu Trabzonspor. Eyvallah kurban oldum. Vallahi hakikaten enteresan. Ne diyelim bütün klavye kahramanı arkadaşlarımıza gerçekten söylüyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz. Canım kardeşim benim. Çok teşekkür ederim ya. Abi 2023 YKS'den sonra ya sen kalkıma gel ya ben oraya geleyim. YouTube'a video çekelim. Benim takipçiler seni, senin takipçiler beni tanır. Eyvallah kurban olurum. Ben seni bir takip edeyim bakayım ne yapıyorsun? Gerçi çok YouTube'da takip etmiyorum doğruyu söylemek gerekirse ama bakarım yani. Sevgili dinleyenler, dediğimiz gibi bu kadar, ben artık böyle bu günün konusuyla alakalı yeterli olmuş olsun. Birazdan böyle bir F5 yapacağız. Memlekette olup bitenlerle alakalı. İnşallah güzel şeyler vardır umuduyla. Son kez abi böyle bir haberlere bakacağız. Tıkla yarım şuna.
1: Arif Güven Showtime.
2: Eve geldiğinde geldi mi sorusunu soran insanlar, el telefonundan hep evde misin sorusunu soran insanı evlendireceksin.
3: Ödevini neden yapmadın diye soran hoca, yani yapmadım işte, bunun nedeni mi olur?
4: E hadi abi, hazırlanmamışsın daha, hani kokmaya gidecektik bugün ya?
5: Yani şimdi bir şey var mı yok mu diye sorulduğunda yok derler ya, hiç mi yok diye sorarsın. Hani o yokla hiç mi yok arasındaki varlık seviyesi nedir?
6: Aşk, geçmişi affeder mi? Tuvaletinizin dili olsa ne derdi?
7: Saat gecenin bir körü olmuş, kız bana WhatsApp'tan mesaj atmış, yazdı da şu. Uyudum mu? Abi çevirim içeyim ama yerinde, yani bir saattir çevirim içeyim ama uyudum mu diye mesaj atıyorsun. Bu mantıklı mı? Sence uyumuş olabilir miyim yani?

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
2: İşte Çetmen, işte hayat.
3: Nissan'da bahar coşkusu.

0: Teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknikoto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Domino's severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy Iconix pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Arif Güven Showtime yazıyor yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Aynen öyle. Sevgili dinleyenler, malum yavaş yavaş artık programı sonlandıracağız. Şöyle bir F5 yapalım dedik. Memlekette ne oluyor ne bitiyor? Haberler haberler haberler. Bakalım bakalım bakalım bakalım. Abi yayından söyler misin artık? Lütfen diyor parfüm ve deodorant kullanmak zorunlu hale getirilsin. Yavrum evet olabiliyorsa artık hani havalar ısındı. Dolayısıyla suya sabuna birazcık daha fazla dokunmamızda fayda var. Gençlik. Bir de temiz vücuda bu arkadaşlar kullanılıyor biliyorsunuzdur. Neyse bunu da aradan çıkartmış olduk. Biz şimdi haberlere bakalım. Buyurun yer Antalya. Ne oldu kurban olduğum Antalya'mızda? Sevgili dinleyenler önce arkadaşını bıçakladı ardından da yarasına tampon yaptı. Daha bunlar iyi günlerimiz. Hava sıcaklıkları artacak. Sinir katsayımız artacak tabii canım. Antalya'da ilginç anlar yaşandı. 28 yaşındaki Gürkan T. para yüzünden tartıştığı arkadaşı 27 yaşındaki Ahmet Güner'i önce koltuk altından bıçakla yaraladı. Daha sonra tampon yaparak ambulans gelişine kadar bekledi. Kanlı olay öğle saatlerinde Muratpaşa Mahallesi'nde Tıtıratıt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında para alışverişi yüzünden husumet bulunan Ahmet Güner ile Gürkan T. sokak arasında karşılaştı. Burada tartışan ikili birbirlerine bıçakla saldırdı. Herkes bıçakla mı geziyor gençlik? Vallahi herkesin üstünde bıçak falan var herhalde baksana. Çünkü birisinde değil ha. Bak birbirlerine bıçakla saldırdı diyor. Kavgada Ahmet Güner sol koltuk altından bıçakla yaralandı. Odayı görenler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Bu sırada Gürkan T. yaraladığı arkadaşı Ahmet Güner'in yarasına tampon yapıp ambulans gelesiye kadar ayakta kalmasını sağladı. Yavrum az önceki halinizle şimdiki halinizle olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale ettiği günleri ambulansla tıtırdıtı hastaneye kaldırmışlar. Geçmiş olsun her iki tarafa da. Gürkan T'nin de sol işaret parmağından yaralandığı belirtildi. Şaka gibi ya, önce bıçakladı sonra yardım etti. İşte diyorsun gerçek dostluk budur abi yani. Tabii gerçek dostluk budur, arkadaşını bıçaklayıp sonra da kurtarmak yani. Buyursunlar. Adana'mıza gidelim. Bugün baya bir Essentials dedik. Hiç Adana haberi vermedik. Uyuşturucu operasyonunda canım kardeşim bu arkadaş demiş ki ben sizin polis olduğunuzu nereden bileyim yani. Nasıl rahatlar ya vallahi söylüyorum. Uyuşturucu satıcılığına yönelik Adana'da gerçekleştirilen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin baskın yaptığı dairede bir şüpheli ben sizin polis olduğunuzu nereden bileyim? 155'i arayacağım diyerek polisi oyalamaya çalıştı. Yer mi polisimiz be? Polisimize, jandarma teşkilatımıza selam olsun, alkış olsun. 17 şüphelinin kimlikleri ve adresleri tespit edilmiş. Ekipler havanın aydınlanmasının ardından 12 adrese eş zamanlı operasyonu düzenliyor. Barış Mahallesi'nde iki katlı ikamete baskın yapan ekipler... Velhasıl canım kardeşim böyle bir şey olmuş. Ben sizi demiş polis olduğunuzu nereden bileyim ya? 155'i arayacağım şimdi demiş yani. Ve gel gör ki bakınız bahçede 199 kök... Malumunuz Hint keneveri bulundu diye haber böyle gidiyor. Şimdi havasına suyuna taşına toprağına kurban oluruz sevgili dinleyenler. Sivas'ın Zara ilçesi Tuzla Gözü köyüne gidiyoruz. Çünkü köye gittiğinde diyorsun ki ya yavrum burada bir cami var. Ben gideyim namazımı kılayım yani. Minareyi görüyorsun. Minarenin abi olduğu yere doğru gidiyorsun. Minareyi görüyorsun. Geliyorsun. Aa minare var cami yok yani. Nedir hikayemiz? Bakalım. Sivas'ın Zara ilçesi Tuzla Gözü köyünde camiye gitmek için minareyi takip edenler vardıklarında camiyi yerinde bulamıyor. Yaklaşık bir asırlık camiden uzak bir tepede bulunan iki minareyle dikkat çekiyor. Abi aralarında bir de baya bir fark da varmış yani. 300 metre falan varmış yani. Cami köy meydanında bulunurken minareler yaklaşık 300 metre mesafedeki hakim bir tepede bulunuyor. Şuraya geçelim ya. İlginç caminin hikayesi şöyle. Dur bakayım ya çok merak ettim. Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Aslında bu konuşmamız gereken başka bir haber var ya. Tövbe yarabbim ya. Dur bu habere sonra bakarız. Ailenin gelin ve damadı. Bak şimdi ailenin gelini ve aynı zamanda ailenin damadı birlikte kaçtı. Terk edilen kardeşler Esra Erol'a çıkıp çocukların DNA testini istedi. Yavrum hakikaten söylüyorum yani birisinin, yani düşün şimdi, iki tane evladım var. Biri kız biri oğlan. Oğlun evlenmiş, kızın da evlenmiş. Oğlunun karısıyla kızının kocası kaçıyor gidiyor yani. Senin çocuklar yine orada da kalıyor yani. Esra Erol'da programa çıkan Feramuz ve Miyase isimli kardeşler eşlerinin 3 yıldır ilişki yaşadığını ve evden birlikte kaçtığını söyleyerek isyan etti. Bir çocuğunun eniştesinden olduğunu iddia ede, abi çıldırmışız ya. Sonra bir de diyoruz ki hani Netflix ahlakımız bozuyor. Baba bu ne? Hakikaten söylüyor. Bu nedir ya? Ve demişler ki bu çocuk da bizden olmayabilir yani. Abi birisinin kocasıyla ötekinin karısı kaçıyor gidiyor. Ya işler dışlar çarpımı öyle düşünüyor. Oy oş. Kurban olduklarım, artık şöyle bir şey yapalım. Helal olsun, haberimiz var mevcut elimizde. Birazdan o haberle artık hani bizden bu kadar demenin tam zamanı olsun. Sakın olabiliyorsa şimdilik hiçbir yere tabii ki de ayrılmayın.
2: Arif Güven. Showtime. Kaldırabildiğim kadar eğlence.

0: Kurban olduklarım malumunuz artık bugün de tabii ki de yüzdük kuyruğuna geldik dediğimiz saate geldik. Öncelikle dinlemek için bugün de bu radyo programını tercih eden bütün dostlarımıza gerçekten söylüyorum çok çok teşekkürler. Malum amaç belli, bir parça da olsa yüzünüzde tatlı bir tebessüm bıraktırmaya çalışıyoruz ama bunu yaparken olduysa bir hatamız, insanız, istemeyerek olmuştur tabii ki de sonuna kadar elbette affola. Güzeldi, keyifliydi. Tıpkı programın başında olduğu gibi finalde de bugün de dağılma vakti geldi, mesajları geliyor. Mesaj yollayan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Finali biliyorsunuz tatlıya bağlıyoruz. Sonu mutlu biten bütün filmleri, bütün hayat hikayelerini, bütün radyo programlarını seviyoruz. Onca karamsar haberden sonra bir tebessüm olsun. Öyle birbirimize veda edelim istiyoruz. Buyurun bak ne kadar keyifli, ne kadar güzel ya. Ankara'da kuaförden saçı olmayan kız çocuklarına ücretsiz peruk diye böyle bir haberimiz var. Şimdi bununla ilgili başka şeyler de söyleyeceğim. Ankara'da 7 yıldır kadın kuaförü Yasin Kirazlı kanser ve çeşitli rahatsızlıklardan dolayı saçı olmayan kız çocuklarına vatandaşların bağışladığı saçlardan ücretsiz olarak yavrum peruk yapıyor. Ankara'da çalışan kadın kuaförü Yasin Kirazlı, Türkiye'nin çeşitli illerinde kanser ve genetik rahatsızlıklar gibi hastalıklar nedeniyle saçı olmayan kız çocuklarının hayalini gerçekleştiriyor. 28 yaşındaki Kirazlı, müşterilerin bağışladığı doğal ve işlem görmemiş saçlardan saçı olmayan kız çocuklarına kafa ölçülerine göre özel peruklar tasarlıyormuş. Genetik rahatsızlıkları dolayısıyla doğuştan saçı olmayan 8 yaşındaki Suriyeli Hale Bereket'in "Keşke benim de saçım olsa" mesajına da kayıtsız kalmamış ve dolayısıyla da bu kardeşimizin 8 yaşındaki kızın da hayalini gerçekleştirmiş. "Bir müşterimin saçlarını kazırken çok etkilendim" diyor kendisi. Sosyal medyadaki videolarını izleyen birçok çocuğun da umutla kendisine mesaj yolladığını da söylüyor. Ve diyor ki Kirazlı, "Bir müşterimin saçlarını kazırken çok etkilendim ve bunun üzerine saçı olmayan kız çocuklarına saç yapmaya karar verdim. Bugüne kadar 180'i aşkın çocuğun saçını yaptım. Sırada bekleyen birçok çocuk daha var. Bununla ilgili saçın saçım olsun kampanyası var. Bilenler mutlaka biliyorlar ki takipte edebilirsiniz. Ben bunu bir televizyon programında bir çocuk söyledi. Oradan duymuştum. Velhasıl hani saçı olmayan arkadaşlarımıza, işte dediğimiz gibi genetik rahatsızlığı olabilir, kanser tedavisi görevi olabilir. O arkadaşlarımıza aynen siz kendi saçınızı verebiliyorsunuz. Saçın saçın olsun. Saçım saçın olsun. Kampanya budur. İlgilenmek isteyen arkadaşlar varsa internetten çok daha geniş, ayrıntılı, detaylı bilgiyi elbette bulabilirler. Kirazlı sosyal medyadan gelen çocuklara kayıtsız kalmadıklarını belirtmiş. "Kız çocuklarımızın kimsesinin dikkatini çekmeden okulda saçlarıyla özgürce dolaşmasını istedim" diyor. "Tamamen çok rahatım. Duyarlı insanlarımız bize bağış yoluyla saçlarını gönderiyor. Çocuklara daha uygun ve sağlıklı bir şekilde verebilme adına benim başlattığım bir proje bu. 2015 yılından beri devam ediyorum. Gayet başarılı bir şekilde devam ediyor. İçim buruk, duygu doluyum. Keşke bu çocukların kendi saçı olsa da bu durumlara ihtiyaç kalmasa" diye konuşmuş. Aferin, vallahi söylüyorum, ne güzelmiş ya. Ben vallahi çok etkileniyorum ya. Bak bu tarz haberleri okurken de şu anda mesela bütün tüylerimin diken diken olduğunu hissediyorum vallahi. Derler ya işte, dünya sizin gibi güzel insanların huyu sürmetine abi. Bir tık katlanabilir bir durum varsa sizin yüzünüzden, sizin sayenizde. Ben artık gideyim, kurban oluyorum. Bu ablalar arkadan sürekli hakikaten eve gelirken şunu al, eve gelirken bunu al diyen ablalar gibi sürekli konuşuyor. Yemin ediyorum. Canım kardeşim bak, gelir gelmez ne kadar güzel. Nevzat'ım son anda gelmişti. Helal olsun, haberini yollamış. Onu da kullanacağız elbette. Gençlik yeniden buluşuncaya kadar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.
1: Halen çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Palyaço misali. Ağlayamıyorum. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan, ağlayamadığımdan gülüyorum.
2: Bayanlar baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.
3: Gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nissan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Park Matmazel Abiye Mağazası.
6: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
5: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

24 saat sadece hit müzik. Radyo Ses Eskişehir. Gün gün çoktan döndü buralarda. Ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapay.

Radyo Ses ailesi olarak ülkemizin geleceği olan gençlerimize yürekten inanıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı içtenlikle kutluyoruz.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Aydınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 20.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da

0: Atamızı anlayan, onun izinde ilerleyen, kendinden sonraki nesillere onun sevgisini aktarabilen, Cumhuriyete inanan Türk gençlerinin ve Türk olmakla gurur duyan herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarız.
1: 24 saat sadece hit müzik. Radyo Ses Eskişehir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 04 44. Kontinental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62, 340 22 72.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'da bahar coşkusu.

0: Teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknikoto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde, İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Radyo Ses ailesi olarak ülkemizin geleceği olan gençlerimize yürekten inanıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı içtenlikle kutluyoruz.

0: Yüzlerce sürpriz hediye Chatman mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Chatman Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
1: İşte Chatman, işte hayat.
2: Nissan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
2: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınızda, malınızda Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
5: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
6: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
7: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

19 Mayıs, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

0: Babacan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
3: Evinize en uygun tüller,
4: tüllerinize en uygun fon perdeler,
3: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Radyo Ses ailesi olarak ülkemizin geleceği olan gençlerimize yürekten inanıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı içtenlikle kutluyoruz.
1: 24 saat sadece hit müzik. Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nisan'da bahar coşkusu.

0: nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
5: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında.

Radyo Ses ailesi olarak ülkemizin geleceği olan gençlerimize yürekten inanıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımızı içtenlikle kutluyoruz. 24 saat sadece

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
4: İşte Çetmen, işte hayat.
5: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.

0: Seviyorsan Domino's'a gel al.
1: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın. Dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
2: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
5: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
3: Nissan'da bahar coşkusu.

0: Erkan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.

0: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Hayalinizdeki abiyeler moda giyimde. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın

Türk pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım. Bugün de beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programı hız kesmeden başlayalım. Ve tabii ki bugün çok özel bir tarih olduğunu da söylememiz gerek. 19 Mayıs yani Gençlik ve Spor Bayramı, tüm dinleyenlerimizin bu özel gününü de kutlamış olalım. Müzik yolculuğumuzda ise Zeynep Bastık'la devam edelim. Şimdi Zor isimli şarkısı radyonuzda sizlerle. Hepinize mutlu bayramlar. Sana mı

Pop müziğin başarılı ismi Murat Boz'dan dinledik. Harbi Güzel isimli şarkısıyla günün enerjisini de yukarı taşıdığını söyleyebiliriz. Sevdiğiniz şarkılardan bir diğerini ise Simge seslendirecek şimdi. Sevilmeye doy diye radyonuzda sizlerle.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
2: İşte Çetmen, işte hayat.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
4: Saygı Mağazaları.
5: Nisan'da bahar coşkusu.

0: tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
6: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Güne hareket katan hit şarkılardan biriydi. Edis'ten dinlediğimiz bu özel melodi Dudak isimli şarkısıyla beraber biraz da geçmişe doğru yolculuk yapmış olduk. Umarım hoşunuza gitmiştir dinlediğiniz bu melodi. Edis'i uğurlarken Megastar Tarkan'a merhaba diyoruz bu kez. Anılarla Yaşamak isimli geçtiğimiz aylarda müzikseverlerle paylaştığı çok özel çalışması radyonuzda sizlerle.

Tarzıyla fark yaratmayı başaran özel isimlerden biri Mert Demir, Gözlerime Bak isimli şarkısıyla beraber de bugünü keyifli hale getiren seslerden biri olmayı başardı. Hemen ardındansa Oğuzhan Koç burada olacak. Düzenlemesi Çağrı Telkıvar'ın imzası taşıyan hit şarkısı Bitmedi Senelerce radyonuzda sizlerle şimdi.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: ideal halı yıkama. 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı. www.realhalıyıkama.com.
1: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın. Dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222-211-0444.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
5: Evinize en uygun tüller.
6: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
5: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Pop müziğin başarılı kadın seslerinden biri İrem Derici'den dinledik. Dur Yavaş isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluşan isimli sanatçı. Ritmimizi bozmuyor ve hemen ardından buraya kulak veriyoruz. Kaçsana Bana isimli çalışmasıyla o da radyonuzda sizlerle.

Güçlü sesiyle Sıla'yı konuk ettik. Aslan Gibi isimli şarkısıyla sanatçı bugünü renklendiren isimlerden biri oldu. Hemen sonrasında ise pop müziğin önemli söz yazarı ve bestecilerinden biri Ersoy Üner karşılıyor bu kez bizi. Olacak Gibi Değil isimli şarkısıyla dinliyoruz sanatçıyı.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
4: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
5: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
6: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Park Matmazel Abiye Mağazası.
7: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
3: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Özel'le buluştular. Hemen sonrasında tarzıyla fark yaratmayı başaran özel bir ses Mabel Matiz karşılıyor bu kez bizi. Dağılıyorum Olaysız isimli çalışmasıyla radyonuzda sizlerle o da.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Ümit Sayın ve Bengü ikilisinden dinledik. Ya Sen Gidip De isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluştu. Umarım keyif almışsınızdır. Sonrasında ise Gökhan Tepe karşılıyor bizi. Geçtiğimiz dönemde müzikseverlerle paylaştığı son teklilerinden biri Derde Aşık Olmuşuz radyonuzda.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Nisan'da bahar coşkusu.

0: Teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknikoto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.

0: Ara Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 04 44.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

birlikte biraz zamanda yolculuk yaptık ve nostaljik anlar yaşadık. Kaya Benzer isimli unutulmaz hit şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluştu sanatçı. Hemen sonrasında Sezen Aksu burada olacak, Minik Serçe'dense Ey Aşk isimli şarkısını dinleyeceğiz.

Pop müziğin başarılısı Aydın Kurtoğlu radyonuzdaydı. Sana Rağmen isimli şarkısıyla dinledik kendisini. Hemen sonrasında ritmimizi bozmuyor ve Gülşen'le devam ediyoruz şimdi. Bal isimli şarkısıyla ritmimizi daha da yukarı taşıyor sanatçı.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 taksi.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
5: Evinize en uygun tüller,
6: tüllerinize en uygun fon perdeler,
5: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

Uzun yıllardır pop müziğe çok özel şarkılar kazandırmış bir isim Işın Karaca kulaklarınıza ulaştı. Ne Haber isimli şarkısıyla dinledik kendisini. Hemen sonrasında ise Cem Belevi burada. Yakın süreçte müzikseverlerle paylaştığı özel çalışmalardan biri Ne Zaman'la dinliyoruz şimdi sanatçıyı.

Blok 3 ve Kusura Bakma isimli şarkısı radyonuzda sizlerle buluştu ve veda vakti de geldi artık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Veda ederken Serdar Ortaç'tan Farkında Değil isimli çalışmasını dinleyeceksiniz. Veda etmeden önce bir kez daha tüm dinleyenlerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: Nissan Teknik Oto Karnavalı sundu.
2: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
3: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
4: Nisan'da bahar coşkusu.

0: Nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.

Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: sabahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
3: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
4: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
5: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
6: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
7: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
8: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

Radyo Ses ailesi olarak ülkemizin geleceği olan gençlerimize yürekten inanıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımızı içtenlikle kutluyoruz.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
2: İşte Çetmen, işte hayat.
3: Fiyatı, kalitesi yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
4: Saygı mağazaları.
5: Nisan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.

0: Ara Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın. Dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 26.
1: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
6: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Mutlu bayramlar. Güzel bir salı gününde, 19 Mayıs salı gününde hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımızı kutlayacağımız güzel bir salı günü olacak. Bugün de günün 2 saatini yine hayatın ritmini birlikte paylaşacağız. Ben Renem, mikrofon başındayım. Bu kutlu bayram gününde, bu güzel salı gününde günün 2 saati boyunca en sevdiğiniz şarkılarla, günün güzel haberleriyle hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Radyonuzun başına hoş geldiniz.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Aslında hepimiz biliyoruz 19 Mayıs'ın anlamını, ne olduğunu, nasıl kutlandığını ama ben bir kez daha hatırlatayım. 1919-19 Mayıs'ında Mustafa Kemal Atatürk Bandırma vapuruyla Samsun'a çıktı ve bugün İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün olarak kabul edildi ve uzun yıllar Gençlik ve Spor Bayramı adı altında kutlandı. Atatürk yılı olarak kabul edilen 1981 yılından bu yana da Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlamaya devam ediyoruz. O halde bir kez daha 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun diyelim. Bugün de bayram tadında şarkılarla hayatın ritmini yakalamaya devam edelim.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi

0: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Domino's severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy ikonik pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: Şimdi malum bugün 19 Mayıs diye tatil. Önümüzde bayram tatili de var, hafta sonu tatili de var. Hafta sonu diye, bayram diye aklınıza her gün geç yatıp geç kalkmak gelmesin. Çünkü eğer tatillerde uyku düzeninizi bozarsanız, gece geç saatlerde uyumanın ne kadar zararlı olduğunu hepimiz öğrendik. Bir alışkanlık haline getirirseniz gece geç saatte uyumayı, saat gece yarısını geçtikten sonra hatta 01'den sonra uyuyan kişilerde depresyon ve anksiyete, zihinsel ve davranışsal rahatsızlıkların gelişme riskinin daha yüksek olduğunu ortaya çıkartmışlar. Bu yüzden gece yarısını hatta saat 1'den sonrasını geçirmeyeceğiz ki depresyon riskimiz, anksiyetelerimiz azalsın, daha sağlıklı bir zihne sahip olalım. Hem sağlıklı bir bağışıklık sistemine, sağlıklı bir vücuda hem de sağlıklı bir zihne sahip olmak için uyku saatlerimizi aksatmayalım. Bayram, seyran, hafta sonu olsa da.
1: Radyo Ses.

0: Duymayanlar varsa bir kez daha hatırlatmış olayım. Eğer saat 1'den sonra uykuya dalmayı planlıyorsanız, yani gece kuşuysanız, anksiyete riski yüksek. Eğer saat 9'dan sonra da akşam yemeği yiyorsanız sindirim problemleri yaşayabilirsiniz. Peki vücut saatleri nereden biliyor? Aslında vücudun sirkadiyen ritmi biliyor. Vücudunuzun da bir saati var ve vücudun o saatine ayak uydurmak lazım. Gün aydınlandığında güne başlayıp kahvaltınızı yapıp gün karardığında, gün bittiğinde gece yatağa girmek gerekiyor. Bu kadar basit sirkadiyen ritmi, ama biz gece yaraları sabahlara kadar eğlenip gece yaraları sabahlara kadar oturup yemek yiyoruz, bir şeyler içiyoruz, vaktimizi değerlendiriyoruz. Arada sırada olduğu sürece bir sıkıntı yok, ama bunu bir alışkanlık haline getirirseniz vücudun sistemi bozuluyor ve dahi dediğim gibi akşam 9'dan sonra yemek yemenin fiziksel sağlığa ciddi şekilde zarar verdiğini bilimsel araştırmalar ortaya koymuş. Bu yüzden yemek saatlerinizi geç saate bırakmayın. Bu yüzden vücudunuzu dinleyerek hareket etmeye bakın.
1: Radyo Ses.

0: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuk'a gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
7: Evinize en uygun tüller.
8: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
7: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
9: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62, 340 22 72.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Önümüzdeki Temmuz ayında vizyona girmesi beklenen Odyssey filmi için Christopher Nolan, Travis Scott'ı kadroya aldığını açıkladı ve sonrasında sosyal medyada antik Yunan hikayesinde Travis Scott ne alaka yorumları geldi ve bu yorumlara açıklama yapma gereği duydu Christopher Nolan. Bunun tamamen bilinçli ve sembolik bir seçim olduğunu söyledi. Eski çağın destan anlatıcılarıyla bugünün rap sanatçıları aynı mantıkla çalışıyor dedi. Bu yüzden Travis Scott filmde bir hikaye anlatıcısı, şair tarzı bir karakter oynayacak. Bu hikaye sözlü şiir olarak aktarılacak. Bu da zaten rap'e benziyor dedi. Ayrıca Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson gibi büyük isimlerin de Odyssey'de yer aldığını biliyoruz. Merak edenleri hatırlatayım. Büyük bir ihtimalle 17 Temmuz 2026'da Amerika'da vizyona girecek. Bakalım bize ne kadar zamanda ulaşacak. Biz de tabii merakla bekliyoruz Christopher Nolan'ın bu ilginç detaylara sahip filmini. Radyo Ses.

sabah işe giderken, akşam işten döndükten sonra fırsat bulduğunuzda eşinize, sevdiğinize sarılın diyeceğim. Eşine sevgi gösteren ve onu öpen erkeklerin hem kariyer hem de maddi hayatı daha başarılı oluyormuş. Peki biz kadınlar başarılı olmak istersek, biz kadınlar daha çok erkeklere nazaran sevgi pıtırcığı olduğumuz için zaten başarılıyız kariyer anlamında. Maddi anlamda da daha başarılı olduğumuzu zannediyoruz ama öyle mi tartışılır. Ancak sevgili beyler, başarı konusunda sıkıntınız varsa demek ki eşinize, sevdiğinize yeteri kadar sarılmıyorsunuz, yeteri kadar ilgi göstermiyorsunuz. Bu yüzden aklınızda olsun. Hani sabahları işe giderken sevdiceğinize bir buğse kondurup da öyle dışarı çıkmayı, öyle işe gitmeyi ihmal etmeyin diye bu önemli araştırmayı bir kez daha hatırlatmak istedim. Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir.

0: 176 84 66.
1: İşte çetmen, işte hayat.
2: Park Mademoiselle Abiye mağazası.
3: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
4: Nissan'da bahar coşkusu.

0: Nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.
2: Evde bir boyner havası. Şimdi boynerden yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
3: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Hayalinizdeki abiyeler moda giyimde. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Günün en önemli öğününü atlamazken o günün en önemli öğününde kahvaltıda tükettiğimiz yiyeceklere de dikkat edeceğiz. Tabii kahvaltı deyip geçmemek lazım güzel canım. Kellif bir kahvaltı hazırlamak lazım ama her sabah işe giderken geç kalıyoruz, zor oluyor diyorsanız olsun. Siz yine de kahvaltıda proteininizi ve yumurtanızı eksik etmeyin. Çünkü neden? İlerleyen yaşlarda daha iyi bir zihne sahip olmak için. Uzmanlar 40 bin yetişkini 15 yılı aşkın bir süre boyunca takip etmişler ve yumurta yiyen kişilerin Alzheimer geliştirme olasılığının önemli ölçüde %27'ye kadar daha düşük olduğunu tespit etmişler. Haftada en az 5 gün, günde yaklaşık 1 yumurta tüketen kişilerde %27 daha düşükmüş Alzheimer riski. Bu da aklınızda olsun. Hala kahvaltı yapmadıysanız kahvaltıda yumurtayı atlamayın.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Şimdi bugün 19 Mayıs. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği bu anlamlı gün asla boş geçmeyecek. Türkiye'nin dört bir yanında konserler, etkinlikler, söyleşiler, anma programları devam edecek. Ücretsiz konserler var, etkinlik detayları var. Muhtemelen zaten 19 Mayıs gelmeden siz bu etkinliklerin hepsini gözden geçirdiniz. Ama ben bir kez daha hatırlatmak istedim. 19 Mayıs'ı coşkuyla kutlamaya, 19 Mayıs'ta Türkiye'nin dört bir yanında Gençlik Haftası etkinlikleriyle birlikte tüm hafta boyunca kutlanmaya devam edeceğini hatırlatayım. Çünkü Türkiye genelinde 19 Mayıs etkinlikleri sadece bir gün değil, sadece bugün değil. 15 Mayıs'tan itibaren kutlanmaya başlandı. 15-21 Mayıs tarihleri arasında Gençlik Haftası etkinlikleriyle birleştirilerek büyük bir coşkuyla kutlanmaya devam ediyor 19 Mayıs. O halde aramızda henüz katılanlara da bir kez daha mutlu bayramlar diyelim. Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Mutlu bayramlar.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

0: Kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Nisan'da bahar coşkusu.

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084. Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 04 44.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
6: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
7: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
8: Saygı mağazaları.

0: Şimdi kadınların erkeklere göre biraz daha fazla uykuya ihtiyacı var dedik mi dedik. Kadınların ihtiyacı var uykuya. Hatta mesela mesailer kadınlar için bir saat daha geç başlasa keşke. Ama erkeklerin de aynı şekilde biraz daha dinlenmeye ihtiyacı var. Neden? Çünkü erkek beyni kadın beynine kıyasla daha hızlı yaşlanıyormuş. Bilimsel çalışmalar beynin yaşlanma sürecinde cinsiyet farklılıklarının metabolik bir perspektifle ele almış ve araştırmacılar kadın beyninin erkeklere nazaran 3.8 yıl daha genç olduğunu, erkek beyninin normal yaşından, normal takvim yaşından 2.5 yıl daha yaşlı olduğunu ortaya çıkartmışlar. Oysa ki derler ki erkekler daha geç olgunlaşır. Fakat olgunlaşmakla beynin yaşlanması arasında çok fark var. Bu yüzden erkeklerin de dinlenmeye ihtiyacı var. Zihninin dinlenmesine ihtiyacı var. Peki ortak bir noktada buluşalım. O halde mesaiye başlama saatini sabah 10'dan sonra yapalım ortak bir kararla. Ne dersiniz? Hem de saat 10'dan sonra işe başlayanlar daha hızlı çalışıp daha motive oluyorlarmış. Denesek mi acaba? Haftada 4 gün çalışıp saat 10'dan sonra başlasak çalışmaya, hayat daha yaşanabilir olur bence.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Peki bugün de işe gitmeden sevdiklerinize şöyle bir sarılıp işe gidin. Bugün de sevdiklerinize sebepsiz yere sarılın istiyorum. Neden? Çünkü sadece 20 saniye boyunca sarılmanın kaygıyı 24 saat boyunca azalttığını ortaya çıkartmışlar da o yüzden. Ama özellikle partnerinize, sevgilinize, eşinize sadece 20 saniye sarıldığınızda bir günlük kaygıyı yok etmiş oluyorsunuz. Ne kadar kolay değil mi aslında? Dünyayı sevmek kurtaracak ama insanoğlu gitgide sevmeyi unutmaya mı başladı acaba? Bence biraz daha birbirimizi sevme konusunda çaba göstersek iyi olacak.
1: Radyo Ses. Radyo.

ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı, numara 35, telefon 320 2076, 0543 696 26 26.
3: Evinize en uygun tüller,
4: tüllerinize en uygun fon perdeler,
3: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Bugün 19 Mayıs. Atatürk'e anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz. Madem gençlikten bahsediyoruz, madem genç olmaktan bahsediyoruz, nerede bizim zamanımızdaki gençler demeyi bırakıp şimdiki gençlerle onların istediği gibi iletişim kurabiliriz belki de. Nerede bizim zamanımızdaki bayramlar demeyi bırakıp şimdiki bayramların tadını nasıl çıkartmamız gerektiğini anlatabiliriz. Bir de genç olmayı deneyebiliriz. Her daim ruhumuz genç kalacak ne de olsa. Cildiniz yaşlansa da, fiziksel olarak vücudunuz değişime uğrasa da ruhunuz hep genç kalmaya devam edecek eğer siz genç hissediyorsanız. Ama tabii dış görünüşte genç kalsın istiyorsanız size küçük bir mucizevi yöntemden bahsedeceğim. Ben de bu haberi okuduktan sonra denemeye başlayacağım. Bakalım gerçekten işe yarayacak mı? Özellikle yüzünüzdeki kusurlardan kurtulmak istiyorsanız hepimizin evinde bulunan bir malzemeyle sadece buz ile cildimizi daha genç göstereceğimizi söylüyorlar. Sabah uyandığınızda cildinizde buz gezdirmenin gün içinde cildinize daha faydalı olacağını, ince kırışıklıkları yok edeceğini, akneyi durduracağını, hatta cilt lekelerine de iyi geleceğini söylüyorlar. Buzlanmanın kan damarlarını daralttığını, iltihabı yatıştırdığını, yüzünüzde gözle görülür şekilde yorgunluğu azalttığını, kan akışını iyileştirdiğini, cildi aydınlattığını, ışıltı kazandırdığını söylüyorlar. Çok kolay aslında, buz parçaları da yapabilirsiniz ya da birer dilim salatalık parçasına dondurup cildinizde gezdirebilirsiniz her sabah. Yüzünüzdeki şişlikleri de azaltıyor. Her ne kadar geçici olduğunu söyleselerdi bir zararı olduğunu da söylemiyorlar. O halde denemekte fayda var. Cildinizde buz gezdirmenin pahalı kremlere karşı çok daha iyi bir yol olduğunu söylüyorlar. Bu gençlik bayramında başlayalım. Bakalım bir sonraki gençlik bayramına kadar daha genç olabilecek miyiz? Ne de olsa ruhumuz genç.

0: Güzel bir salı dedik, güzel bir bayram günü dedik. Bu güzel günün iki saatini birlikte paylaştık. Bugün de günün, anın, bayramın, hayatın ritmini birlikte yakaladık. Peki, hayatın ritmi şimdilik sona eriyor ama merak etmeyin, sevdiğiniz şarkılar hep yanı başınızda. Radyonuzun sesi açık olsun. Yarın yine günün en güzel şarkılarıyla, günün en güzel haberleriyle hayatın ritminde buluşalım. Bugünü hoşça kalın. Mutlu bayramlar hepimize.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nissan'da bahar coşkusu. SUV

0: nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084. Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
5: Park Matmazel Abiye Mağazası.
6: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
5: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Radyo Ses ailesi olarak ülkemizin geleceği olan gençlerimize yürekten inanıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımızı içtenlikle kutluyoruz.
1: 24 saat sadece hit müzik. Radyo Ses. Eskişehir.

0: Ladies and gentlemen, the Turks are here.
1: İster evde, ister işte, istersen arabada. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.

0: Özel halı yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın. Dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
5: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: Özel halı yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: Nisan'da bahar coşkusu.

0: ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084. Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
5: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
6: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
7: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: Kuvvetli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızıl inlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.

0: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'da bahar coşkusu.

0: ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
4: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
6: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
7: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: ile güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havale ile daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
0: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca Şube

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 04 44.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
4: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nissan'da bahar coşkusu.

0: nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 04 44.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
4: Işığı.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Nissan'da bahar coşkusu. SUV

0: nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084. Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızıl inlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara

0: 61 62 340 22 72.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
0: İçinden çıkamayacaksınız.

sig ildkysende, gætte det bitter.

Hedef alıp vursan da özenli sözlerin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala. Ateş et arka arkaya aşk, beni tara. Bilsin, hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim seninle.

hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz dostum.